0: Aynen çok araçlarla bayağı problemi yaşadım.
1: Garip ha. Ben sen. Ben aşağı yok. Yani çok iyi değil ama.